0: Dal halı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicklam.
1: Tahsil işçisi sense, bir bankın bu fırsatı tam senin içindi. Yeni ders ilinde sana özel nakit kredide 7% dek hususi indirim var. Arzularını tehire salma, ele indi müracaat et ve isteklerini reallaştır. Kampanya 31 Oktyabr'a dek geçerlidir. Daha etraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Dalgalı değişmeyin. Hafta FM'de Cem'i bir reklam.
1: Bir neşe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaktidir. Diğer banklardaki kreditlerini bir banka getir ve bir yere ödeniş et. Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles, çünkü kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Hafta FM'de reklamı yerleştirme için 012 311 30 11.

0: kanalı değişmeyin. Afta FM'de Cemil Bilirklam.
1: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTL şubesi.
0: Hafta FM'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11

0: Bakı'da günorta saat 1'di.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cem 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyo menzilde sahip olun. Yaşıllıklı rehatesinde idman meydançaları, üzgüçlü hopsu, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.

0: Sahanı değişmeyin. Hafta FM'de Cemi bir reklam.
1: Tahsil işçisi sense, bir bankın bu fırsatı tam senin içindir. Yeni ders ilinde sana özel nakit kredide 7% dek hususi indirim var. Arzularını tehir salma, ele indi müracaat et ve isteklerini reallaştır. Kampanya 31 Oktyabr'a dek geçerlidi. Daha etraflı bir bank çatı.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
0: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan teyare kaptanı da hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Tayland istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı mailmat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kaydiyat nişanını Hyundai size hediye eder. Yeni elave her çekmeden gündeli cemi 33 manat ödemeyle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. İle indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı malumat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marjlı ticareti, investorların kapitali için yüksek risk yaratır. İnvestisiya etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
7: Baksel'de hediye mevsimi artık başladı. VIP çarkı çevir, menzil kazan ve hayallerini reallaştı. Üstelik İstanbul'a seyahat, iPhone, planşet, smart saat, kulaklık ve smart TV kazan. İndi Baksel tətbiqinə daxil ol, kazanmağa başla.
8: Ben Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
11: Cemi 79.900 manatlık hususi teklifle geleceğin lüks avtomobil konsepsiyasını bugünden yaşayın. GAC S9 büyük aileler ve lüksü sevenler için ideal seçimdi. Oturacaklardaki ısıtma, havalandırma ve masaj funksiyonları panoramik şişe tavanın yarattığı ışıklı mühitle birleşerek uzun seferleri bile unutulmaz eder. Ağıllı sürücü destek sistemleri tehlikesizliğinizi artırır. İnteriyerin ince detalları ise üslubunuzu tamamlayacak. GAC S9 ile yolları farklı yaşamağa hazırsınız.
12: AvtoFM'də reklam yerleştirmek için 012 311 30 11.
13: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Bakı'da akşam saat 8'di.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.